0: duka mujugulele kirina tenelero
1: pepekero
0: ajuta mo kafini ndabre angel
1: pepekero
0: ngewa misho mokoshi

Sana numa sinsin ya 20 ya menenci yasıyla tekatimi İdris'e yayışma.